Come through with a new sound, ready for

Hulk go!

get no sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, ilk müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: She Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bunun içinden...

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Reklamlar. Around the world with Arkan. Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
3: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik. Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.

0: Damn baby, you got a bright future behind you.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Bence müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Reklamlar. CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
6: Metro FM.

0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: J-Lo.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: de Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de.
1: İki Agesa, iki Agesa.
2: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
3: Tenisin yanında... Yarınında.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir always with you forever metro.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kim tutar seni?
1: Reklamlar. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: geldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaz özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey. Yeah.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi.

0: çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan...

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolitur hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
6: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Na rede, na rede. Oh!

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000 TL, 3 kişiyi 50.000 TL değerinde Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve AgeSA Mobil'de.
2: İyi ki AgeSA, iyi ki AgeSA.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamlar. Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Yarınında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: yarınında.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
2: Around the world with Arkın.
1: Around the world.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Rock it with you the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmak için buluştuk bu hafta sonunda da. Ben Burak Can, 2 saatlik sürede yanınızda olacağım zirveye doğru giden yolda. Bu hafta liste dışı kalan 2 şarkı var listemizde. Trippie Redd ve Diplo single'ı Wish ve Hunter single'ı Golden. Bu haftadan itibaren listede göremeyeceğimiz şarkılar. Onların yerine listeye giriş yapan 2 yeni single'sa önümüzdeki dakikalarda radyonuzda olacak. Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanına hazırsanız başlıyoruz 40 numarayla birlikte. İyi eğlenceler herkese.
4: 40 numara.
5: Listenin son sırasında iki basamak düşen Sonny Fodera single'ını görüyoruz bu hafta. Tinker.

0: Your husband is coming.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirveye yürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde. Bu haftanın 38 numarası 20. haftasını doldururken 2 basamaklık düşüşle Noah Glaze, Tokyo Drift. 38.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımı devam ediyor. Metro FM Top 40'a geldik bu haftanın 37 numarasına. İki basamak geriledi, 14 haftadır bu listede. Mr. Menace featuring Sir Soul.

best of the best, return like they never left. What? Zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. 36 numaraya geldik. Düşüşteki single'lardan bir tanesi daha çıktı karşımıza. İki basamak geriledi 33. haftası dolarken Taylor Swift, The Fate of a Failure. 36 numara.

0: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri sayıyoruz. 35 numaraya geldik. Bu hafta 3 basamak geriledi. Hugel ve Distinct single'ı Yama By Night.
1: 35.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan 34 numarada. Bu haftanın ilk...
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: TRT. Bu banka benim.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
6: Metro FM'desiniz, doğru yerdesiniz. Türkiye'nin dinlediği, Türkiye'nin en çok sevdiği şarkıları arda arda radyonuza taşıyoruz ve 40 şarkılık listede geri sayıma devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 34 numarasıyla sürdüreceğiz geri sayımı. 34 numarada aynı zamanda bu haftanın ilk yeni girişi karşılıyor bizi. Ben Hims bu haftadan itibaren zirve mücadelesine bu single'la katılıyor. Ike McKema 34 numaradan listeye giriş yaptı bile.
5: 34 numara.

Ben Him single'ı Aykem ve Kema Metro FM Top 40'a bu hafta yeni girişi gerçekleştiren ilk single'dı. 34 numaradan listeye giriş yaptı ve radyonuzdaydı. 33 numaradaysa düşüşteki single'lardan biri var. İki basamak geriliyor. David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I. Gone, gone, gone.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı sürdürüyoruz ve adım adım zirveye yürüyoruz. 32 numaraya geldiğimizde 24. haftasını doldururken 2 basamaklık düşüşle Kato çıkıyor karşımıza. Turn the lights off.
1: 32.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Zirve yolculuğu devam ediyor Metro FM'de. Hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayım heyecanı radyonuzdan size ulaşıyor. 31 numaraya kadar geldik. İki basamak geriledi 11 haftadır bu listede. Samsara ve Meta Boy single'ı Tiki Taka.
0: 31 numara.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımını sürdüreceğiz. Birazdan Metro FM Top 40'ın bu haftaki 30 numarası radyonuzda olacak. Ama önce 40'tan 30'a sıralamaya bir kez daha bakacağız. 40 numarada bu hafta 2 basamak düşen

37 numarada düşüşteki Mr. Menace featuring Sir Soaked, S.I.A.S.D. İki basamak düştü 36 numara Taylor Swift, The Fate of a Failure. Otuz beş numarada düşüşteki Hugel ve Distinct, Yama by

0: iki basamak geriledi. 33 numara David Guetta, Teddy Swims, Sons and I, Gone Gone Gone. Yine iki basamaklık düşüşle 32 numarada Kato, Turn the Lights Off. Ve 31 numarada bu hafta iki basamak gerileyen Samsara ve Meta Boy single'ı Tiki Taka.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım devam ediyor ve zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. Geldik 30 numaraya. 13. haftasını tamamlarken iki basamak geriledi. Metro FM Top 40'ı bu hafta 30 numarada kapadı. Echo Vibe, Real Love. 30.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz. Zirveye doğru ilerlerken ben Burak Can, yanı başınızdayım ve bu haftanın 29 numarasıyla buluşacağız şimdi. İki basamak düşüyor. Chill 77, Papa Ute.
1: 29.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta geldik bu haftanın 28 numarasına. 8 haftadır listede ve 2 basamak geriledi. David Guetta, Prayer.
0: 28 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdürüyoruz. Biraz önce bu haftanın 27 numarasını dinlettik size. Bu haftanın ikinci ve en yüksek yeni girişiydi duyduğunuz single. DJ Gojra ve Michiko radyonuzdaydı. 26 numaraya geçtiğimizde ise bir basamak gerileyen Dave & Tams single'ı karşıladı bizi. Rain Dance.
0: 26 numara.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın geri sayımında 25 numaraya geldik ve geçtiğimiz hafta listeye giriş yapan bir single karşılıyor bizi. 8 basamaklık çıkışıyla ikinci haftasında henüz bu haftanın en hızlı yükseleni olmayı başarıyor. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 25 numarası French Candy. It's My Party. 25.

0: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği single'larla geri sayım heyecanını paylaşmaya devam edeceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan.
1: Metro FM, limitsiz hit müzik.

0: stres modunu aç. Kim tutar seni?
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Metro FM'desiniz. Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirveye ilerliyoruz ve hafta sonunun heyecanını ve ritmini paylaşıyoruz. Metro FM Top 40'ta ben Burak Can size eşlik ediyorum zirve yolunda. Bu haftanın 24 numarasıyla geri sayıma devam edeceğiz şimdi. 16 haftadır listede ve bir basamak geriledi. 24 numarada Bad Bunny single'ı Titi Me Pregunto.
4: 24 numara.
5: Hey, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia?
1: Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie.
2: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 23 numarasında ise yine düşüşteki single'lardan biri var. 9 haftadır listede ve 2 basamak geriledi. Metaboy, Yalla, G.

0: Zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 22 numarasıyla geri sayım sürecek. 2 basamak yükseldi 3. haftasını doldururken Melizos, My Life is a Disco.
1: 22 numara.
2: Everything is going my way.

zirveye ilerliyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesini geri sayıyoruz. 21 numaraya geldiğimizde düşüşteki single'lardan biriyle buluşacağız. Tyla, Chanel. 21 numara.

Listenin tam ortasındayız artık. Metro FM Top 40'ın 20 numarasıyla birazdan buluşturacağım sizi ama öncesinde gelin 30'dan 20'ye. Sıralamayı bir kez daha hatırlayalım. 30 numarada bu hafta 2 basamak düşen Echo Vibe, Real Love. Really 29 numaranın sahibi 2 basamak gerileyen Chill 77, Papa Ute. Ute, 28 numarada düşüşteki David Guetta, Prayer. 27 numarada bu haftanın ikinci ve en yüksek yeni girişi DJ Gorja, single'ı Michiko. Bir basamak düştü 26 numara Dave & Tams, Rain Dance. Beş numarada 8 basamakla bu haftanın en hızlı yükseleni French Candy, It's My Party. Bir basamak düştü 24 numara Bad Bunny, Titi Me Pregunto. Hey, 23 numarada 2 basamaklık düşüşle Metaboy, Yalla. İki basamak yükseldi. 22 numara Melizos, My Life is a Disco. Ve 21 numarada 3 basamak düşüşle Tayla, Chanel.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 20 numarası bakalım kim oldu? 5. haftasını doldurdu, 2 basamak yükseldi. Metro FM Top 40'ta 20 numaraya yerleşti. Sicko Toy featuring Minelli, Yesterday. 20.

Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 19 numarası. 9. haftasını doldururken 2 basamaklık düşüşle The Silent Partner, I'm Learning. 19.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geride bıraktığımız haftanın en çok dinlenenlerinde zirve yolculuğuna devam ediyoruz ve 17 numaraya geldiğimizde bu haftanın yükselen single'larından biri karşılıyor bizi. 25 haftadır bu listede ağırlıyoruz onu ve 2 basamak daha yükseldi. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 17 numarası Hugal, Jamaican. 17 numara.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım sürüyor. Metro FM'in bu haftaki 16 numarası. Düşüşte bir basamak geriledi. Lady Gaga ve Doechii, Runway. 16 numara.

Zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 15 numarasını öğreniyoruz bu kez. 17. haftasını doldururken bir basamak geriliyor. Matty and Beat Funk, Let It Drop. 15.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın 14 numarasına kadar geldik geri sayımda. 4 haftadır listede sadece bu single ve kendinden emin adımlarla yükselişine devam ediyor. Bu haftada tam 6 basamak birden yükselerek 14 numaraya yerleşti. Dope Boy, Hans Kazan. 14 numara. Frankie Biz.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Birazdan radyonuza bu...
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Com.tr'de. Bu banka benim. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta zirveye doğru ilerlerken geldik bu haftanın 13 numarasına. 9. haftasını tamamlıyor listemizde ve 3 basamak geriledi. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 13 numarası Dominic Fike, Baby Doll.
3: 13 numara.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Bu haftanın 11 numarasında bizi karşılayan single, bu listenin zirvesini görmüş isimlerden bir tanesi. 3 basamak düştü, Byron Maskell ve Fire in the Sand. 11 numarası.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz ve bu haftanın ilk 10 single'ını az sonra duymaya başlayacaksınız ama öncesinde 20'den 10'a sıralamayı bir kez daha hatırlayalım. 20 numarada bu hafta 2 basamaklı çıkışla Siko Toy featuring Minnelli, Yesterday. Take me back to yesterday when I was fine on my own lane. I hear an echo every day and I pray. 19 numarada 2 basamak düşen The Silent Partner, I'm Learning. İki basamak geriledi. 18 numara Ömer Deep, Medusa. 17 numarada iki basamaklık çıkışta Hugo, Jamaican. 1 basamak düştü. 16 numara Lady Gaga ve Doechii, Runway. Runway. 15 numarada bir basamaklık düşüşte Matty and Beat Punk, Let It Drop. 6 basamak yükseldi, 14 numaraya yerleşti Dope Boy ve Hans.

0: Bir basamaklık çıkışta 12 numarada Gordo. Loco Loco. Ve 11 numarada 3 basamaklık düşüşte Brian Maskell, Fire in the Sand.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın ilk 10 single'ını ard arda duymaya başlayacağız şimdi. İşte 10 numara. 6 haftadır listede ve 2 basamak yükseldi 10 numaraya yerleşirken Macchiano, Gucci.
1: 10 numara.
2: Prada, Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz ve bu haftanın 9 numarasıyla sürdürüyoruz geri sayımı. 2 basamaklık çıkış onu 9 numaraya taşıdı. Sayan Embaro. 9

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayım heyecanı radyonuzdan size ulaşmaya devam ediyor. Hafta sonunun ritmini yükseltiyoruz ve hafta sonu eğlencesine ortak oluyoruz. Metro FM Top 40'ta geldik. Bu haftanın 8 numarasına bir basamak gerilediği MS4, Fallen Angel. 8 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta biraz önce bu haftanın 7 numarasını dinlettik size. Bir basamak düşmüştü Trap Mafia House ve Mafia Style radyonuzdaki single'dı. 6 numaraya geçiyoruz. 3 basamaklık çıkışıyla Anima ve Lisa karşılıyor bizi. Bad Angel.
0: 6 numara.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan bu haftanın ilk 5 single'ı radyonuzda olacak. Saatin sonunda Metro FM'in bir...
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
0: Metro FM'desiniz, doğru yerdesiniz. Türkiye bu şarkıları sevdi bu hafta, bu şarkıları dinledi ve biz ard arda radyonuza taşıyoruz. Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşırken zirveye ilerliyoruz. Metro FM'in bu haftaki 5 numarasıyla geri sayım sürüyor şimdi. 14 haftadır listede ve geçtiğimiz haftaki yerini korumayı başardı. Andre Toronto, Caravan. 5 numara.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmaya devam ederken 4 numaraya geldik. 13. haftasını tamamlıyor bu single listemizde ve bir basamak geriledi. Bieber Rexha featuring Faithless, New Religion. 4.

Bir süre sonra, dakikalar sonra bu haftanın zirve sahibiyle buluşturacağım sizi, ama şimdi 3 numaradayız. 3 numaraya geldiğimizde bir basamak yükselen Bad Style'ı görüyoruz. Silver Knight bu haftanın 3 numarası Metro FM Top 40'ta. 3

Hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımı devam ediyor. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geldik bu haftanın 2 numarasına. 11 haftadır listede ağırladığımız bu single geçtiğimiz haftada da aynı basamaktaydı. Yerini korumayı başardı. The Second Voice, Let Me Be.

2 saatlik zirve yolculuğunun sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Saniyeler sonra Metro FM'in bu haftaki zirve sahibiyle 1 numarasıyla buluşturacağım sizi, ama öncesinde gelin ilk 10'a bakalım hızlıca. 10 numarada bu hafta 2 basamak yükselen Macchiato single'ı Gucci. Gucci. 9 numaranın sahibi yine 2 basamaklık çıkışla Sayan ve Mboro. Bir basamak geriledi 8 numarada MS4, Fallen Angel. You. 7 numarada bir basamak düşen Trap Mafia House, Mafia Style. No blur, 6 numarada 3 basamak yükselen Anima featuring Lisa, Bad Angel. Yeah, I'm pretty, pretty bad, fallen angel. 5 numarada geçtiğimiz hafta olduğu gibi Andre Tor-

New Religion. Numarada bir basamaklık çıkışta Bad Style, Silver Knight.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta 2 saatlik geri sayımın sonuna geldik ve işte zirvedeyiz artık. 10. haftasını tamamladı listemizde ve geçtiğimiz haftaki yerini korumayı başararak bir kez daha zirvede. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Hoşçakalın. 1.

0: yapacağım.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Reklamlar.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Reklama. Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Six.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit music.
2: Right there, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.